0: Modem, oddaja o glasbi na internetu, samo na valovih Radia Študent.
1: Radio Studentin dinliyorsunuz. Burası 89.3. Size net, keyifli bir dinleme ve keskin görüntüler diliyoruz.